her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken,

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep

Evet, benim için yola çıkma vaktidir. Uyanıp radyosunu açan kralcılarımızla şöyle kendimizi yola vuralım. 24 Mayıs 2026 günlerden pazar. Yıllardır hep hafta sonları sabah saatlerinde bir başlıyoruz dinleyicilerimizle. Öğlene kadar, saat 12'ye kadar çok güzel şarkılar, çok güzel türküler çalıyoruz. Bugün de Türk halk müziğiyle güne başlama zamanı sevgili kralcılar. Şöyle biraz oynatayım sizi. Neşeli başlayalım, öyle devam etsin. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, güzel bir pazar sabahında kahvaltımızı hazırlarken bir parça da oynayarak başlayalım. Kaptan Köşkü'nde Melis var, hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı, keyifli sabahlar olsun hepimize.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

Evet, bir pazar sabahı babalar resitalinden hemen önce ayak sesi olan şarkı çok sevdiğimiz, her zaman da seveceğimiz bir isimden geldi. Yandık sevda ocağında Azer Baba çok kral bir isimdir. Şarkıları da eksik olmaz bizden. Sevenlerine armağan etmiş olayım. Ve günün ilk resiteline şöyle bir geçiş yapalım Müslüm Baba'yla. Kralları tek tek sahnemize davet edelim. Pazar emekçilerine de kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Çok çalışan var yine bugün benim gibi. İşinin gücünün başında olup şarkılarımızla günü güzelleştirmeye çalışan, hatta bu güzel şarkılara içten içe eşlik eden bütün pazar çalışanlarına, bütün uzun yol kaptanlarımıza şöyle bizden adımıza yakışır güzellikte bir resital armağan edelim. Haydi başlıyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: fiyatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: Alan sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Pimeras'ın da Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Oysa insan unuttum derken bile hatırlar. Aslında çok ince bir ironi var bu şarkıda. Unut diyordun ya, unuttum işte. Altını nasıl doldurabiliyorsanız doldurun demiş. Orta yere bırakmış Güllü abla. Ta 2004 yılında Hayatımın Yanlışı isimli albümünün en kral şarkılarından bir tanesidir. Pazar sabahı çalınabilecek en güzel şarkıları çalıyoruz Alemin En Kralı'nda. Yolculuğumuz devam etsin sohbetle, muhabbetle ama.

siz de katılın. Bulunduğunuz memleketlerden bu taraflara bir selam gönderin. Ben de alayım onu başımın üstüne koyayım. Olur mu? Haydi o zaman 532-703-92-0. Hayatı boyunca hiç böyle radyoya falan, televizyona, herhangi bir canlı yayına, bir programa mesaj atmamış kralcılarımızdan bu sabah mesaj bekliyorum. Niyeyse içimden geldi bunu demek. Sessiz sedasız köşesinde dinleyip hiç ses etmeyen dinleyicilerimizi misafir edelim bugün, değil mi? Bir de Instagram hesabı vereyim, oradan da okuyorum. Belki daha kolay gelir deyip oradan yazarlar. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına yazabilirsiniz mesajlarınız. Hangisi kolayınıza gelirse. Her iki platform bende açık şu anda. Selamlaşalım şöyle gönülden, yürekten, güzel şarkılarımızı çalarken muhabbetimizi de edelim. Hayatı paylaşalım.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Abla bir Müslüm Baba şarkısı armağan eder misin demiş Denizli'den sevgili Bekir kardeşim. Yine markette çalışıyor, hafta sonları karşılaşıyoruz onunla. Biraz önce çaldım Gökyüzü şarkısını çaldım. İnşallah duymuşsundur Bekir. Radyona açık biliyorum, son saatte bir resital daha yapacağız. Oradaki Müslüm Baba şarkısını yine senin için çalarım. Kolay gelsin, işin gücün rast gitsin sevgili kardeşim, teşekkür ederim. Bugünün ilk selamını Denizli'ye gönderdik, oradan gurbet ellere geçeceğiz. Almanya'dan, İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur, Lünen şehrinden Kütahya Altıntaşlılara ben de bir selam göndermek istiyorum demiş Osman kaptanımız. Uzun yol kaptanı zannediyorum. Aracının fotoğrafını çekip göndermiş çünkü. Çok severek dinliyoruz. Bütün kralcılara selam ediyorum demiş. Ama memleketini özel olarak selamlamış. Kütahya'ya biz de özellikle Altıntaşlılara biz de selamlarımızı iletelim. Salih abicim günaydın. Dün de mesajını görmüştüm. Okumaya fırsat olmadı. Bugün sen de mesaidesin, kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar. Bütün pazar çalışanlarına armağan olsun sıradaki şarkım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Haydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, maniborozlu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayırdır bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle. Nice güzel bayramlara.
1: Bağdat hayata lezzet katan tat.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Ankara'ya şöyle bir gidelim. Başkent'ten sevgili kardeşim Sezai dinliyor. Abla demiş, hayırlı yayınlar diliyorum öncelikle. Günaydınlar. Güzel şarkılarını dinliyoruz, eşlik ediyoruz. İlk defa mesaj atan kralcılardan bir tanesiyim bugün. Sırf az önce hiç yazmamış olan, hiç mesaj göndermemiş olan, köşesinde sessiz sedasız dinleyen kralcılara çağrıda bulunduğun için aldım telefonu elime. Bir günaydın demek istedim demiş. Yazmasak da dinliyoruz fakat, bunu da söyleyeyim diye mesajını bitirmiş. Sen de iyi ki varsın, sağ olasın Sezai. Teşekkür ederim davetime icabet ettiğin için. Senin gibi çok mesaj geldi biliyor musun? Hülya ablacığım var. Instagram'dan yazmış o da. Demiş ki, Melis kızım günaydın, kolay gelsin. Sağ olasın Hülya abla. Hoş geldin. Ben ilk kez mesaj atmıyorum ama ikinci kez mesaj atıyorum. Bir de Afrikalı'ya mesaj göndermiştim yıllar önce. Şimdi sen böyle dedin diye aldım telefonu elime. Ben de buradayım demek istedim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Müslüm Baba hayranı Hülya abla da, hepimizde olduğu gibi. Onun çalacağın bütün şarkılarını eşime armağan ediyorum demiş. Beraber çok dinledik zamanında. Hem dualarımı gönderiyorum hem sevdiği şarkıları dinliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hülya ablacığım, çalacağım Müslüm Baba şarkısı özellikle sana ve sevdiklerine armağan olsun. Hoş geldin programımıza. İnşallah daha sık karşılaşırız.

Evet, bayram haftası çok yoğun bir şekilde hafta içi hafta sonu demeden çalışan kralcılarımız var. Ziya kardeşim de onlardan bir tanesi. Böyle benim çocukluğumun geçtiği yerlerde şu anda çalışıyor. Abla demiş, Sakarya'dan selam olsun. Erenler Belediyesi temizlik işleri personelleri olarak sahadayız. Tüm mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar dileriz. Belediyelerin özellikle temizlik işleri, fen işleri çok çalışır hafta sonları. Bayram olduğu için ekstra bir yoğun olduğunu düşünüyorum ben de. Hepinize kolay gelsin. Selamlarını ileteyim meslektaşınızın. Dinliyorlar çünkü. Oldukça yoğun geçiyor. Herkese selam ediyoruz. Sıradaki şarkını Erenler Belediyesi'ne ve çalışanlarına armağan eder misin? Ziya, benim çocukluğum, gençliğim hep oralarda geçti, biliyor musun? Çok ayak izim vardır yani. Oraların çocuğuyuz, öyle söyleyeyim. Sakarya'da zaten Kral FM çok dinlenir. İlçelerinde de öyle, merkezinde de öyle. Erenler'de de öyle. Çok mesaj alırım oradan. Seninle beraber selam edeyim Sakarya'daki bütün hemşehrilerime ve kralcılarımıza. Kolay gelsin. İş güç rastlığı diliyorum. Ve Sakarya'dan Eskişehir'e geçiyorum. Aynur dinliyor orada. Evde çalışanları da unutmazsın değil mi Melis demiş. Unutur muyum hiç, bayramdan önce bütün ev havaya kalkar, bir temizlik yapılır, yemekler yapılır. Kurban Bayramı biraz daha Ramazan Bayramı'na göre yoğun ve meşakkatli bir bayramdır. Çünkü kurban kesilir, onlar dolaba hemen yerleştirilir. Onun öncesinde bir ev temizlenir her bayram olduğu gibi. Aynurcuğum da dinliyormuş temizlik yaparken. Daha da kolaylaşıyor işlerim demiş. Canım benim, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sana ve şu anda evlerinde bayram temizliği yapan bütün hanımlara selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı sizin olsun. İşiniz rast gitsin ve kolay geçsin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
2: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM elektronik beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: Avşar Doğal Maden Suyu. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen
8: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
9: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz.
8: Tamam.
9: Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
8: da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
9: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
8: Evet.
9: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
8: Neden ki o?
9: Yeniyor abi, yolda yeniyor.
8: Doğru.
9: Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani,
8: tamam.
9: Yeniyor.
8: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
9: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
8: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
9: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
8: ya
9: bulunabilirim.
8: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
10: Evde huzurla. Yolda güvenle.

0: bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: İyi akşamı yapar.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Şöyle Kayseri'ye gideyim. Kayseri'den Ayşe dinliyor. Ayşe Döner Karademir. Hayatımda ilk defa bir radyoya mesaj atıp istek istiyorum. Lütfen beni de görmeli istemiş. Ailesine, sevdiklerine selamlarını iletmiş de isteğin nerede Ayşe'cim, yazmamışsın ki. En kral şarkı sıradaki şarkı diyerek bana güvenmiş. Çok güzel bir şarkım var, sana armağan edeyim. Belki ilk kez mesaj attığını aslında söylemeye çalışmıştır ki muhtemelen öyle. Selamını aldım. Ulviye de Antalya'dan dinleyen bir kralcımız, ilk kez katılıyorum yayınınıza. İyi yayınlar diliyorum Melis Hanımcığım demiş. Teşekkür ederim Ulviye Hanımcığım. Bundan sonra karşılaşalım inşallah daha sık. Bir de Hacer ablam var benim. Eski kralcılardan bir tanesidir. Arada bir mesajıyla karşılaşıyorum. Bazen zamansızlıktan ötürü okuyamıyorum. Yine çok mesaj olacak öyle bugün ama. Samsun Atakum'dan bir selam, bir sevgi göndereyim. İnşallah benim selamımı da alırsın demiş. Hacer abla karşılaştık, hoş geldin. Teşekkür ederim. Uzaklardan güzel selamlar geliyor bugün. Kocaeli'den sevgili Uzay dinliyor. Her sabah işe Kral FM'le gidiyoruz. Akşam eve Kral FM'le dönüyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkınızı tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Hepsine çalalım. Çok güzel bir şarkı var sırada Uzay. Aç radyonun sesi.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 5 ila 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke akredite oldu. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenecek foruma 183 ülke ve 5000'i aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forum sonunda geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı sürüyor. Tuşba ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Kanalizasyon hatları inşa edildi, dip çamuru temizlendi. Gümüşhane'deki Torul Barajı çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve esel atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen su yönetim merkezi ve SCADA sistemi sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı %53'ten 43'e geriledi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istedi. Denizlerdeki kabus sona erecek, çözülebilir ağ için geri sayım başladı. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eriyebilen ağ projesi kısa süre içinde hayata geçirilecek. Muş'ta doğa yürüyüşü ve Orman Benim etkinliği düzenlendi. Ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Özellikle taverna müziğini seven, taverna tarzını seven kralcılarımızın en sevdiği isimlerden bir tanesi de Atilla Kaya'dır. Yeni saatimizi onun güzel sesiyle ve şarkısıyla açtık. Yine aynı dönemden tanıdığımız, çok iyi bildiğimiz, sesini çok sevdiğimiz bir isimle yolculuğumuza devam edelim. Belki radyosunu yeni açan kralcılarımız vardır. Yeni saat olunca radyo programcıları şöyle bir tekrar selamlamayı arzu ederler dinleyicileri. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosundasınız. Alemin en kralında. Sabah 9'da başladık yolculuğumuza. Çok şarkı çaldık. Çok güzel selamlar aldık Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından. Arada bir çayımızı, kahvemizi yudumlayarak yavaş yavaş öğlene doğru yol almaya devam ediyoruz. Şimdi sizi bu saatin açılışında biraz eskilere götürdüm. Orada bırakmak istiyorum sevgili kralcılar. Çok seveceğinizi düşündüğüm bir şarkı. Belki biraz ses verirsiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: yılını erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Evde bir boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
6: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
7: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
10: ol. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.

Evet, ilk saatteki babalar resitalini kaçıran kralcılarımız, aramıza geç katılan kralcılarımız için Ferdi Baba ile başlatıyoruz. Şimdi resitalimizi sırasıyla Müslüm Baba, Orhan Baba ve İmparator'la bu bölümü de kapatacağız. Sonrasında bayramlaşıp veda edeceğiz. Bayramın dördüncü günü tekrar buluşmak üzere mikrofonumuzu kapatacağız ama daha vaktimiz var. Şöyle Aydın'a bir selam göndereyim. Abla ben de yazıyorum ama bir türlü karşılaşamıyoruz seninle demiş bir kardeşim Eray. Yufka imalathanesinde çalışıyormuş Eray. İşler yoğundur Eray şu anda. O yoğunluğun arasında bir de telefonunu eline alıp mesaj göndermişsin. Çıkmaz mı senin mesajın benim karşıma? Bak karşılaştık. Selamını aldım, çok teşekkür ederim. Benden de sana ve tüm çalışma arkadaşlarına selam olsun. Bayram öncesinde bazı meslekler çok yoğun çalışırlar. Bazı kralcılarımız, işte yufkacılar onlardan bir tanesi Eray. Tatlıcılar çok yoğun çalışır, sipariş yetiştirmeye çalışırlar. Tatlı imalathanelerinde ustalarımız harıl harıl çalışıyorlar şu anda. Fırsat bulamıyorlar biz de buradayız demeyi ama biz biliyoruz dinlediklerini. Sanayi sitelerinde ustalarımız çok çalışır. Yola gidecek olanlar, birçok kralcımız yolda, belki de memleketine ya da gideceği yere vardı. Nazlıcığım, senin selamını da gördüm, inşallah duyuyorsundur. İstanbul'dan yola çıktık, Trabzon'a gideceğiz. Abla o kadar yoğun ki trafik, Samsun'da mola vermek zorunda kaldık. Bir gece burada konakladık diye mesaj atmış. Şimdi Trabzon'a devam ediyoruz. Aslında yakınlaşmışlar ama yorgunluk, yolların yoğunluğu. Çok iyi yapmışsınız mola vererek. Geç gidin ama gidebilin. Gerekirse konaklayın. Çok az bir vaktiniz kalmış olsa bile. Bayramda yollar çok kalabalık. Şu anda memleketlerine giden, yollarda olan çok dinleyicimiz var. Kalabalık kadroyla yolculuk yapıyorlar ailecek. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim herkes gideceği yere varsın. Sağ salim dönsün. Bayramı da kusursuz bir şekilde, adına yakışır bir şekilde karşılayalım ve bitirelim inşallah.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
2: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce Bonus Flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
3: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
4: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
3: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
4: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
3: Evet.
4: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
3: Neden ki o?
4: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
3: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
4: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
3: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar aslan.
4: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
3: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
5: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
6: İyi akşam yapar.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Çığlı'dasın, rahatsın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Beni vidi.

0: Almanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet, bir pazar sabahında kralcılarımızla yine çok güzel şarkılar çaldığımız, sımsıcak sohbet muhabbet ettiğimiz, selamlar aldığımız, selamlar verdiğimiz, daha da birçok mesajı aslında zamansızlıktan ötürü dile getiremediğimiz bir yayını bitirmek üzere mikrofonu açtık. Her birinize canı gönülden teşekkür ederim. Böyle yürekten gelen o sımsıcak selamlarınız için. Aramızda çok uzun mesafeler var ama bir şarkı çalıyoruz. Yan yana oluyor bizim yürekler. Öyle kralcılarımızla sohbetimiz, muhabbetimiz, gönül bağımız böyledir bizim. Haftaya cumartesi günü bayramın 4. gününe denk gelecek. Bayramlaşmak üzere Kaptan Köşkü'ndeki yerimi alacağım. İnşallah sağlık sıhhat olursa şimdiden büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramı bayram gibi adına yaraşır bir şekilde yaşamak, bitirmek nasip olsun hepimize. Darısı da diğer bayramlara diyelim. Daha nice bayramlar kutlayalım burada hep birlikte. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bugün böyle giderken 96 yazının en çok çalınan, o zamandan bu zamana da en çok sevdiğimiz o 90'lar popunun kral şarkılarından bir tanesiyle bitiriyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Yaşandı bunlar yani,
1: tamam.
2: Yeniyor.
1: Yener abi. Haydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Yapı Kredi World'lüler

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Çelik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
2: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market İYİM elektronik beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
4: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.

0: vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy A36 5G 8'e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 20.499 liraya, Grundig 139 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 36.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: dersen.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kadirhan, ilaç.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca...

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam Dilhan.
0: İlaç gibi radyo.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla
1: Gelsin. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: afiyetle ye.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, izoptan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Cemşin'le Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
5: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
4: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
5: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
4: Evet.
5: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
4: Neden ki o?
5: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
4: Yener abi. Maydi bagaja, evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
5: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
4: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
5: İyi bayramlar. Ben reklam yap.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Muhterem ablamızdan gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan selamlarını iletmiş. Keyifle sizleri dinliyoruz diyor. Selamlar Kadirhan, Ankara'dan Betül. Tüm şarkılar tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan olursa mutlu olurum demiş. Yine Adana'dan Bekir erkenden gelen bir mesajımız var. Selam gönderen kralcılarımızdan. Hayırlı günler. Balıkesir'den, Sındırgı'dan selamlar Kadirhan. İsmail ben her zaman seninleyiz demiş. Eksik olmasın. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 16'ya kadar hafta sonu özel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada tatil yolunda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı

yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem yolda olan uzun yol kaptanlarımıza hem de bayram tatili yolunda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Dediğim gibi saat 16'ya kadar beraberiz. Neler yaparak bizleri dinliyorsunuz onları bilemiyoruz. Birazdan gelen mesajlarımızla öğreneceğiz. Öncesinde bir kez daha WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0532 703 92 00. Radyomuzun WhatsApp hattı. Hafta sonuna özel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim. Az evvel Semih Cenk'ten güzel bir şarkı dinledik. Şimdi güzel bir şarkıyla daha devam edeceğiz. Sonrasında mesajlarımızla buradayız.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Adem Karahaslan'dan gelen bir mesajımız var. Cebrail Gülsoy Fransa'dan selam Kadirhan. Şu anda yoldayız, eşimle birlikte dinliyoruz. Özellikle eşim Sebil ve bizimle yolculuk yapan Bayram ve eşi Tülay'a, birbirinden tatlı iki çocuk, Yiğit ve Rüstem'e armağan olursa mutlu oluruz demişler. Öpüyoruz, selamlarımızı iletiyoruz hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza. Bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Erzurum'dan selam. Annemle beraber şimdi seni dinliyoruz. Ona sürpriz olsun sıradaki şarkı diyor Hatice. Özellikle Hatice'nin annesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Konya'dan Figen'den gelen bir mesajla devam edelim. Güzel yayınlar Kadirhan. Bayram hazırlığı yaparken seni dinliyorum. Gurbetten gelmekte olan kızım, oğlum ve otobüs kaptanları için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Gurbetten gelen bir mesajımız var. Kadirhan kardeşim, şimdi Hollanda'ya gezmeye giderken Kral FM dinliyoruz. Almanya'dan Yalçın. Bugün doğum günü olan biricik eşim meleğime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Onları çok seviyorum demiş. Doğum günü olan kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Kadirhan abim Silopi'den emin, kazasız, belasız, sağlıklı, mutlu, içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum demiş. Amin hepimiz inşallah. Mersin Silifke'den, iyi yayınlar, bayram temizliği eşliğinde seni dinliyorum diyor Saadet Gök.

0: Kadirhan.
1: Rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın.

0: Küçük kralcılarımız bizleri aileleriyle beraber dinlemekteler. Onlardan bir tanesi de Yağız. Ailenle beraber Bodrum'da olan yolculuğumuzda sizi dinliyoruz. Buradan annem Ayşe'ye selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Sivas'tan selamlar. Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Çocuklarımla eşimle sizleri dinliyoruz. Özellikle çocuklarıma gelsin sıradaki şarkı demiş. Evet, Manisa'dan bir mesajla devam edelim. Yağmur Kaya, annem ve anneannemle oturduk. Seni dinliyoruz abi. Bayram temizliğinin ardından bizlere de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. Selam olsun. Kolaylıklar dileyelim. Kadirhan abi Gaziantep'ten Muhammed Kahraman, yayınlarınız çok güzel diyor. Eksik olmasın. Didim Vezir Köprü arası yolculukta sizleri dinliyoruz. Babam Sami'ye sevgilerimi sunuyorum diyor. Fatma Nur Eker. Marmaris'ten Burak, iyi yayınlar Kadirhan, seni dinliyoruz diyor. Yine yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. İzmir'den Ordu'ya gelen kardeşimle sizleri dinliyoruz. Bir taraftan da sevdiklerimize aracılığınızla selam iletmek istiyoruz demiş Ezgi Özdemir. Kadirhan abi, bu pazar günü Samsun'dan Elmas ablam, Suzan kardeşim, Ertan, eşi Hatice, yeğenlerim Emre ve Rümeysa ile aynı zamanda Deniz'le sizleri dinliyoruz diye gelen karışık bir mesaj okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun sıradaki şarkımız. Bu arada WhatsApp hattımız 0532-703-92-00. Güzel şarkılarımız var. Her hafta, her pazar olduğu gibi bu pazarda hafta sonu özel şarkılarımız 16'ya kadar beraberiz. Yine onlardan, güzel şarkılarımızdan biriyle daha devam edelim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin gel aldan ver. Yedikçe indirim kazanla her ay 500 liraya varan indirim kazan. Tıkla
3: gelsin. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam Dirhan.

Selamlar Kadirhan Kandıra'dan Erdal eline emeğine sağlık sevgiler demiş sevgili kralcımıza selam olsun. Feray sessiz dinleyicilerinizdenim şu an temizlik yaparken dinliyorum. Sizi seviyorum demiş herkes her şey herkesin gönlünce olsun sıradaki şarkıyı tüm çalışanlara armağan edersen sevinirim diyor. Bu arada pazar mesaisinde çalışan bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Çanakkale Yenice'den Ferdi'ye selam olsun. Kolay gelsin Kadirhan diyor. Hatay'dan Ece ben kahve eşliğinde seni dinliyorum. Özellikle eşim Mehmet için de bir şarkı.

armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Münih'ten Arif Cingöz. Çalışıyorum bugün, bayram olmasına rağmen maalesef bu sene de tatile gelemiyoruz demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan. Özellikle eşim Serpil, tüm emekçilere selam olsun diyor. Gurbette olan tüm kralcılarımıza da selam gönderelim. Trabzon'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Fatih, yağmurlu bir günde sizleri dinlemek çok güzel. Başarılar diliyorum. Sizleri severek dinliyoruz demiş sevgili kralcımıza selam olsun. Figen'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Konya'dan bizleri takip ediyor. Yine Almanya'dan gelen bir mesaj. Yıllardır sizi dinliyorum. İlk defa yazıyorum demiş. Kenan Tozar'a selam iletelim. Evet, iyi yayınlar. Bu bayram evdeyim. Sizi dinlemekle güzel geçiyor vakitler. Olmasaydınız çok sıkıcı geçerdi demiş. Eksik olmasın. Herkese şimdiden iyi bayramlar dilemiş Emine Şen. Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Ankara'dan yazıyorum şu anda. Amasya'da direksiyon başında sizi dinleyen sevdiğim yarime aracılığınıza selamlarımı iletmek istiyorum diyor Özlem. Evet, yolda olan kralcılarımıza, yola çıkacak kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza, uzun yol kaptanlarımıza, bayram tatil için yolda olan kralcılarımıza bir kez daha ricamız olsun. Lütfen trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerlerimiz takılı olarak gidecekleri yerlere gitmelerini temenni ediyoruz. Bir kez daha yolda olan tüm kralcılarımıza selam olsun.

merhabalar. Kadirhan Çorum'dan Yasmin ben. Sıradaki şarkıyı Çorum için istiyorum demiş. Şu anda Konya'dayız. Kupayı alacağız inşallah diyor. Yasmin'e selam gönderelim. Engin, İstanbul'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan merhaba Kadirhan. İstanbul'dan yola çıktık. Samsun'a doğru gidiyoruz. Yollar çok kalabalık. Dikkatli olsun herkes. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Özellikle canım eşim Sema'ya gelsin diyor. Az evvel belirttiğim gibi kralcılarımız da şu anda yollarda çoğunlukla bizi dinlemekteler. Onlardan ricamız olsun. Lütfen trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerlerimiz takılı olarak, hız yapmadan, uykusuz yola çıkmadan, aynı zamanda yollardaki diğer vatandaşlarımıza da nezaketli davranarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Geç olsun ama sağlıklı olsun, güzel olsun. O yüzden hız yapmadan ricamız olsun tekrar. Güzel bir bayram olsun hepimiz için. Ağzımızın tadını kaçırmayalım. Böyle kaza haberleri bizleri çok üzüyor. O yüzden baştan önlemimizi alalım. Trafik kurallarına uyarak güzel bir bayram geçirelim. Temennisi, duası ve ricasıyla bir kez daha yolda olan kralcılarımıza selam olsun. Kayseri Develi'den. Soy Sali köyünden Hüseyin Kartal, şu anda eşi Tuğçe Kartal'la birlikte bizi dinlemekte. Herkesin Kurban Bayramı şimdiden mübarek olsun diyor. Samsun Atakum'dan gelen bir mesajımız var Mustafa. Mustafa da eşi Nesan, kızı Beren'le ve Efe'yle beraber bizi dinlemekte. Ayvalık'tan Oğuzhan, şu anda seni dinliyorum. Ordulu arkadaşım Sümeyye ve ablası Rümeysa'ya gelsin diyor. Kadirhan abi, Şevketcan ben, Misisli seni dinliyoruz demiş. Annem için güzel bir şarkı istiyorum diyor. Marmaris'ten İzmit'e giderken eşim Uğur, oğlum Kerem'le seni dinliyoruz diyor. Işılay Yıldırım, yollar açık olsun. Şaban Bulut Kuşadası'ndan selam göndermiş. Tekirdağ Malkara'dan Bayram Seyran demeyip çalışan tüm emekçilere selam olsun diyor. Sevgili Feri, kolaylıklar dileyelim bir kez daha çalışan tüm kralcılarımıza. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. Sevgili Kadirhan, seni Suudi Arabistan'da dinliyoruz, bir taraftan da çalışıyoruz. Dadaşlara selamlarını iletmiş sevgili Erkan Dalaz.

Dilerim şehirler arası otobüs şoförü Tayfun şu anda Trabzon'dan İzmir'e doğru yola çıkmak üzereyim. Yollar çok kalabalık Kadirhan. Uyarılarınızı dikkatle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz demiş sevgili kralcımız. Kaptanımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar bir kez daha ricamız olsun. Yollar gerçekten çok kalabalık. Güzel bir bayram olsun. Ağzımızın tadı kaçmasın. O yüzden trafik kurallarına uyalım. Hız yapmadan emniyet kemerlerimiz takılı olarak güzel bir şekilde yola devam edelim. Geç olsun güç olmasın. 2 saat 3 saat geç ulaşalım gittiğimiz yerlere ama sağlıkla saatle ulaşalım. O yüzden tedbiri aman elden bırakmayalım. Bir kez daha yolda olan kralcılarımızdan ricamız olsun. Evet, Bursa'dan Kübra seni dinliyorum. Özellikle abim Şenol'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Bursa'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda bizleri dinleyen sevgili kralcımız Osman, bir taraftan da çalışıyorum demiş. Tüm çalışan kralcılara sıradaki şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Cihan Van Başkale'den sizleri takip ediyorum. Özellikle Özcan'a gelsin şarkınız demiş. Yine Muammer abimizden gelen bir mesajımız var. İzmir Buca'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Özgür Aydın'dan, çalışan kralcılarımızdan Volkan İnceoğlu abime gelsin diyor. Son bir mesaj. Sevgili Kadirhan Gülay, ben Almanya'dan seni dinliyorum. Özellikle eşime Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Söz verelim, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde şarkılarımızla yol almaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: İyi akşamı yapar.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: ve afiyet de ye.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: beni kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ara uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi gö-

0: 7'ye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

Mustafa Gürkan Aksoy'dan gelen bir mesajımız var. Vinç operatörüyüm şu anda. İstanbul'da çalışıyoruz demiş sevgili kralcımız. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Yine Almanya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Hayırlı günler Kadirhan kardeşim, evde sizi dinliyoruz. Zaten kral her yerde yanımızda. Özellikle gurbette bayram öncesi hasretlik çekip ailesinin yanında olamayanlara gelsin diyor. Almanya'dan, Hanover'den Coşkun abimize selam gönderelim. Kralı uzun zamandır dinliyorum. Krala selam damara devam diyor Sancaktepe'den sevgili kralcımız Adem. Bizden de ona selam olsun. Evet, devam edelim. İzmir'den Rukiye'den gelen bir mesaj. Kadirhan merhaba demiş. Seni mutfakta dinliyorum. Kızlarım Gülçin, Gülşah, Halime, torunum Duru içinde bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Çanakkale Yenice'den Erdal'dan gelen bir mesaj. Merhaba Kadirhan, bayramda hangi saatlerde program yapacaksın demiş Naim Konya Karapınar'dan. Yine hafta içi gibi aynı saatlerimizde kral ailesi olarak sizlerle beraber olacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Sevgili Kadirhan, Rümeysa Samsun Vezirköprü'den seni dinliyorum. Babam Mustafa'ya sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Datça'dan gelen bir mesajımız var Doğan ve Gürkan'dan. Onlar da bizim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Son bir mesaj İzmir Menderes'ten Volkan Şen, Murat Şen ve tüm sevdiklerim için diyor. Evet, devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Seyfullah kolaylıklar dilersen bizleri mutlu edersin demiş. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar. İyi yayınlar Kadirhan, İzmir'den servisçi Nezi. İdris'e, Kübra'ya uğra gelsin. Sıradaki şarkı diyor. Diyarbakır'dan İbrahim'den gelen bir mesajımız var. İbrahim Halil Erdoğmuş şu anda oğlu Mert'le beraber seyir halinde beraber bizleri dinlemekteler. Selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kadirhan abicim iyi yayınlar. Balıkesir'den Elif ben. Şu an Çiğdem ablamla mesaideyiz ve seni dinliyoruz diyor. Evet, devam edelim mesajlarla. Tuncay, Mustafa şu anda İstanbul'dan birlikte beraber bizleri dinlemekteler çalışırken. Karışık göndermişler mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. İzmir'e Özlem'e selam olsun demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Ricamız olsun kralcılarımızdan mesaj gönderirken isimlerinizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Bu arada mesaj demişken bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Kadirhan merhaba, Mustafa Topbaş ben. İstanbul'dan Konya İreğli'ye memlekete yolculuk halindeyiz. Kral FM dinleyicilerine gelsin diyor. Paris'e selam gönderelim. Paris'ten Murat, eşime armağan ediyorum diyor. Adana'dan Osman'dan gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar, pazar tatiline anlam katan programınızı heyecanla dinliyorum demiş. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Osman Uçar'a da selam olsun. Kahramanmaraş'tan Meryem, Konya'dan Serkan Can, Merve'ye ve Ömer'e gelsin diyor. Amasya'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız Ahmet, biz de bahçede çalışıyoruz, bir taraftan seni dinliyoruz demişler. İstanbul Küçükçekmece'den dinliyorum, temizlik yapıyorum. Tüm dinleyenlere gelsin, hayırlı bayramlar şimdiden diyor Rabia.

Evet, Makedonya'dan sevgili Murat'a da selamlarımızı iletelim. Samsun Salı Pazarı'ndan annem Dilek, babam Davut'a selam yollar mısınız? Sizi dinliyoruz, yolculukta diyor. Eyüp Torun, yollar açık olsun. Ferdi Danacı Kayseri'den iyi yayınlar, tüm kralcılara gelsin diyor. Erzurum'dan Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Eşim Nurullah için demiş. Aslı Sakarya'dan dinliyorum. Kral FM ailesine kucak dolusu selamlar. Evet. İyi günler Kadirhan, Almanya'dan kucak dolusu selamlar. Gürel ailesi olarak senden İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyoruz demiş Ayhan. Gürel, sözümüz olsun bu arada. Nuray İşcan şu anda İzmir'den biz oğlu Baran'la birlikte bizleri dinlemekte. İzmir Bayındır'dan yazıyorum diyor Ertuğrul. Özellikle Özcan ve Nezih için diyor. Evet, devam edelim. Düzce'den, Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim Fatma'ya gelsin. Çocukluk aşkım, onu çok seviyorum diyor. Manavgat'tan Ercan ben. Sevgili Kadirhan, Hülya için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İstanbul Sultanbeyli'den Melek. Temizlik yapıyorum ve seni dinliyorum diyor. Yine İstanbul'dan Beykoz'dan Hüseyin. Pazar günlerimizin vazgeçilmezisin. Kıvırcık Ali'den de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Bu arada Hüseyin'e de selam olsun. Evet, son bir mesajı daha paylaşalım. Brüksel'den kucak dolusu selamlar. Spor yaparken seni dinliyorum diyor. Hakan, selam olsun Hakan'a ve tüm gurbette olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun. Kadirhan

0: geçti ömrümüz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Senin yanında Akbank.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
8: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
7: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
8: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
7: Evet.
8: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
7: Neden ki o?
8: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
7: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
8: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
7: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
8: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
7: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: ol. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayram coşkusu vatanda. 20...

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kadirhan.

Şimdi yaprak sarma sarıyoruz ve seni dinliyoruz. Bizler için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkımızı hem Hüseyin abimize hem eşine de armağan edeceğiz. Bu arada kolaylıklar dileyelim. Sakarya'dan İsmail ve Emre'den bir mesajımız var. Ben Tayfur Cönger, Kırıkkale'den sizlere mesaj gönderiyorum. Yaş 47. Eğer olursa İbrahim Erkal'dan bir şarkı demiş. Bu şarkımız ona da armağanımız olsun. Kayseri'den Mehmet Baykuş'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda vadiye taşıyorum diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Tüm turizm kaptanlarına sıradaki şarkı armağan ediyor. Evet, Kadirhan Ümmühan, yurt dışından izne geldim. Ordu'da seni dinlemekteyim diyor. Sıradaki şarkıyı Almanya'da bulunan evlatlarıma ve Avusturya'da bulunan kız kardeşim Mecnun'a ve tüm kralcılara armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Manisa Alaşehir'den Yasemin'den gelen bir mesajımız var. Temizlik yapıyorum ve sizleri dinliyorum. Özellikle kızım Buse, annem Muradiye, ablam Asuman'a gelsin demiş. Devam edelim. Ankara Pursaklar'dan Ali'den gelen bir mesajımız var. İlk defa yazıyorum. Sizleri severek dinliyorum diyor. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyor. Niğde Hasköy'den Emin Kılıçarsan selam gönderen kralcılarımızdan. Evet, Sivas'tan Ayşe ve ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edelim. Bafra'da göreve başlayan oğlum İbrahim ve beni her anımda yalnız bırakmayan eşim Can yoldaşım ömrüm için sıradaki şarkı gelsin diyor. Satılmış Sancı'dan gelen bir mesaj. Bursa'dan Yağmur, şu anda annem ve kardeşlerim Miray, Minel, Zeynep ve seni dinliyoruz. Dayım Şenol'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Mozambik'ten gelen bir mesajımız var. Maden işçisiyiz demiş. Mola'dayız, seni dinliyoruz diyor. Nezih Kaygı ve Özcan'a da sıradaki şarkımızı armağan edelim. Evet, Almanya'dan Rüştü, bugün doğum günü olan sevdiğime gelsin diyor. Frankfurt'tan sizleri dinliyoruz demiş. Karış göndermiş mesajı. Hem ona hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Ankara'dan Sema, Afrika'daki yeğenim Burakcan'a sıradaki şarkı armağan ediyorum. Doğum günü demiş. Çiğdem, şu anda birlikte yolculuk yaptığım Çiğdem, Emrah, Ahmet, sıradaki şarkı bizlere gelsin diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza.

0: Bu arada beraberliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Birazdan artık günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel bir pazar günü diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Programın başında da belirttiğim gibi özellikle şu anda bayram tatili için yollarda olan kralcılarımızdan ricamız olsun. Aman trafik kurallarına uyalım. Hız yapmadan emniyet kemerlerimiz takılı olarak güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde gidecekleri yerlere gitmelerini temenni ediyoruz. Yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir taraftan da gözüm yeni gelen mesajları dişiyor. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Evet, selamlar Kadir Han demiş. Ayvalık'tan Emircan. Hatice'ye ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Emircan aynı zamanda arkadaşım Melike'nin doğum günü, kutlarsan daha da seviniriz demiş. Melike'nin de doğum gününü kutlayalım. Aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutluyoruz. İzmir Tire'den Hasan. Pazar çatı işi yapıyoruz. Ekip arkadaşlarıma gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. Balıkesir'den Seher'den gelen bir mesajımız var. Şu anda baklava yapan, hayatı boyunca ailesi için emek veren çok vefakar anneme sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Annemize bizden de selam olsun. Kolaylıklar dileyelim aynı zamanda. Kayseri'den İbrahim ve Ayhan. Lida Hasköy'den gelen bir mesajımız var. Hasaköy'den selamlar göndermiş sevgili kralcımız. Emine Kılıç Arslan ilk defa yazıyorum diyor. Özellikle oğlum Ayperk'e gelsin sıradaki şarkı demiş. Kuşadası'ndan Fetha, şu anda dükkanda çalışırken seni dinliyorum. Babam Rıfat için diyor. Mersin'den Demirtaş'tan Aras'tan gelen bir mesajımız var. Yine Antalya'dan Seher. Evet, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan etmiş. Birazdan artık günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı seçtim.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Bayram şıklığı Kiyılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiyılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiyılı'dasın, rahatsın.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sen.

0: sağlamsa...
1: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...

0: Sizde teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam Dirhan.
4: İlaç gibi radyo.

0: Manisa'ya yolculuk yaparken sizin şarkılarınızla tekrar aşk tazeliyoruz. Güzel yayınlar diliyorum. Eşim Muhammed Bey'e gelsin sıradaki şarkı diyor Şevki'ye. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Van Özalp'te ikamet ediyorum. İsmim Ömer Faruk Kaplan. Eşim Şeyma Kaplan'a Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. Az evvelki şarkımız onlara da armağanımız olsun. Yine Samsun Tekeköy'den ailecek oturduk seni dinliyoruz diyor. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime demiş Yunus Emre. Gaziantep'ten Nilüfer'den gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim Murat Gürbüz için diyor. Yine kolaylıklar diliyorum demiş Adana'dan Osman, Konya'dan Özlem'den gelen bir mesajımız var. Canım ablam Ümmü Altıntaş'ın doğum günü diyor. Kutlamış olalım. Konya'dan Nuray. Evet, Kadir Han, yağmurlu bir pazar günden selamlar. Kahramanmaraş'tan Emrah'tan gelen bir mesaj. Kuzenim Burak için bir şarkı istiyorum diyor. Yine Konya'dan Yunus Emre'den gelen bir mesajımız var. Salih ve Kadir'e gelsin diyor. Babamız Şehabettin için bir şarkı armağan edersen sevinirim diye gelen bir mesaj. Fatih göndermiş bu mesajı. Cengiz Fatih'e de selamlarımızı iletelim. Kadirhan seni dinliyoruz diyor. Mehmet Esen şu anda Adıyaman'dan Samsun'a yolculuk yapmaktayız. İbrahim Halil için bir şarkı istemişler. Kahraman Kazan'dan Esma Çuhadar. Annem şu anda seni dinliyor diyor Yeşim İstanbul'dan. Evet, birkaç mesaj daha. Sakarya'dan gelen bir mesajımız var. Bahtiyar, yeğenim Kadir'le sizleri dinliyoruz diyor. Gaziantep'ten Ömer'den gelen bir mesaj. O da selamlarını ileten kralcılarımızdan. Bir kez daha yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Nasip olursa yarın gece saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da 5 ila 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke akredite oldu. Birleşmiş Milletler ana paydaşlığında düzenlenecek foruma 183 ülke ve 5000'i aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forum sonunda geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonu'nun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı sürüyor. Tuşba ilçesinde ileri biyolojik arıtma tesisleri yapıldı. Kanalizasyon hatları inşa edildi, dip çamuru temizlendi. Gümüşhane'deki Torul Barajı çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve evsel atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen su yönetim merkezi ve SCADA sistemi sayesinde suda kayıp ve kaçak oranı %53'ten 43'e geriledi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun vatandaşlardan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istedi. Denizlerdeki kabus sona erecek, çözülebilir ağ için geri sayım başladı. Denizleri kirleten, kaplumbağa ve yunusları öldüren, balıkların mikroplastik taşımasına neden olan hayalet ağ sorununa çözüm olacak proje ilerliyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eriyebilen ağ projesi kısa süre içinde hayata geçirilecek. Muş'ta doğa yürüyüşü ve Orman Benim etkinliği düzenlendi. Ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.
2: Çevre Bülteni.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizde 18 numarada yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Canın çekince aç bir afşar seninle.
4: Avşar doğal maden suyu.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'miz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Hürriyet diye.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
7: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz.
6: Tamam.
7: Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
6: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
7: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
6: Evet.
7: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
6: Neden ki o?
7: Yeniyor abi, yolda yeniyor.
6: Doğru.
7: Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru, yani bak. Yaşandı bunlar yani,
6: tamam.
7: Yeniyor.
6: Yenir abi. Şey, maydi bagaja, evet, koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
7: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
6: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
7: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
6: ya
7: bulunabilirim.
6: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.
8: İlaç gibi radyo. Reklam.

Listemizin 18 numarasında Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik. 17 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la En Kral 20 listemizde 17 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Blok 3 var. Sözü ve müziği Hakan Aydın'a, aranjesi Narko ve yine Hakan Aydın'a ait Kusura Bakma ile Blok 3 bu hafta 15 numaraya yerleşiyor. Senden

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar var. Sanatçı merakla beklenen yeni çalışması Yürüdüm'le müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Modern arabeskin en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan eser, ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor. Sözü ve müziği pop ve arabesk müziğin hit fabrikası olarak bilinen usta isim Ersay Üner'e ait olan şarkı, Alper Atakan'ın modern ve etkileyici düzenlemesiyle hayat buluyor. Ümit Yaşar, Yürüdüm'le bu hafta 14 numarada yerini alıyor. Söz

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen, umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara. Belki...

En kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın. Para.

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen
5: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsat

20. Listemizin 11 numarasında Eller Üzer şarkısıyla Serkan Nişancı'yı dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada uzun bir aranın ardından yeni teklisi Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı bu hafta listemizde 10 numarada.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile bu hafta listemizde 9 numarada. Efkan.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk listemizde 8 numarada.

Listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Kapını Çalarsa Mazi'nin 50 şarkısıyla başarılı sanatçı Ceylan var. Sözleri Cemal Safi, müziği yine 80'li yıllara damgasını vuran Orhan Gencebay'ın da seslendirdiği şarkının aranjisi Caner Tepecikli imzası taşıyor. Ceylan Kapını Çalarsa Mazi'nin eliyle listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizde bu hafta 6.

0: bir tek sana arsızım.
1: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaşı'na ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile listemizin 5 numarasında.
2: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis ev basmaz gibi.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı bir...

dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Hep

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, İzop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: fiyatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: En Kral 20.
12: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Semicenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan şarkısıyla Semicenk, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Ölmedim ki şarkısıyla Sammy Cenk'i ağırladık, 3 numaradayız. 3 numarada 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.

en kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını geçtiğimiz haftalarda sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu bu hafta zirvenin ortağı oluyor. Masada

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Dokuz numara. Ben...

0: hazinemdir.
1: 18 numara.
2: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
1: 17 numara.
3: Mamaş bir derdim var sorma, derdimin önünde durma.
1: 16 numara.
4: Türk

0: 15 numara.
1: Ama söylemiyor.
0: 14 numara.

0: 13 numara. On iki numara. On bir numara.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: En kral 20. On numara.
2: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmayana.
0: Dokuz numara.

0: 8 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 7 numara. Nasıl?

0: numara.
1: Bir bakışın yeter, kalırım inan teşhir içinde, yanarım her an.
0: İki numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunç Bilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunç Bilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Canın çekince aç bir afşar seninle. Meyveli sade iç bir afşar keyifle.
0: Afşar doğal maden suyu.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, izoptan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
12: Birikim yapmak yetmiyor.
13: Değerlendirmek de lazım.
12: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
13: Bu kadar mesai harcayamam ben.
12: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

tekrar beraber. Bir de çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı. Çocuklu şarkımızı. Pazara kadar de gidelim senle. Ayrılmak yok, en son gün bir tarih seni yazana kadar.

0: yer alır gider.
1: Unutulmayanlar.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili dostlar. Unutulmayanlar programı yine sizlerle birlikte olacak. 2 saat boyunca bir döneme imzasını atan, hepimizin kalbine taht kuran o efsane şarkıları, o unutulmayan şarkıları beraberce paylaşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
3: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
4: Yapı Kredi World'lular

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Alacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.

Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Berbat. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Şimdiki konuğumuz müziğe 1990'lı yıllarda girdi sevgili kralcılar. Bir şarkı ve şarkı da Kral FM'le özdeşleşmiş bir şarkı. Alem Buysa Kral Sensin. Ve bu şarkıyla birlikte onun yukarıya doğru çıkmaya başlayan ivmesi ilk hareketi kazanmış oldu. Özellikle 90'ların sonlarında Adım şarkısı, Belalım, Sevdiğim Sensin gibi şarkılarla çok çok yukarılara doğru, zirveye doğru çıkmaya başladı. Ondan sonra biraz müzikten uzaklaştı. Film ve sinema sektörüne yöneldi ve orada da çok güzel işlere imza attı. Çok önemli bir isim, çok önemli bir ses Mahsun Kırmızıgül.

Bazı isimler vardır sevgili kralcılar. Onları çok televizyonlarda, magazinde vesaire vesaire durumlarda hiç göremezsiniz. Onlar hep sanatlarıyla, şarkılarıyla, müzikleriyle vardır. Ve onların konserlerine gittiğiniz zaman yer bulma şansınız yoktur. Şebülent Ortaçgil, İlhan İrem gibi böyle çok örnekler var. Şimdiki konuğumuz da onlardan bir tanesi. Çok özel Anladım Ki gibi bir şarkısı var. Rüzgar gibi şarkısı var. Bunlar Türk pop müziğinin klasikleri haline gelmiş. Leman Sam.

Görürsem o günden önce yani. Öylece de gibi görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taşmaştayız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. Bir Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: Sert ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. 1990'lı yıllar Türk pop müziğinin zirve yıllarıydı. Çok önemli isimler, çok önemli halen de müzik dünyasında olan birçok isim, işte Tarkan, Kenan Doğulu gibi bu isimler hep 90'larda başladı. Ama onun bir dönem öncesi de 80'ler var sevgili kralcılar. 80'ler de Türk sanat müziğinin zirvede olduğu yıllardı. Bir başka gece programı vardı TRT'de ve devamlı bu özel isimler Türk sanat müziğinin o yıl Nalan Altınörs gibi, Yıldırım Bekşi gibi, Samime Sanay gibi çok özel isimlerini hep televizyonlarda görüyorduk. Şimdiki konuğumuz da onlardan bir tanesi. Çok hanımefendi, buğulu bir ses, eşsiz bir yorum ve muhteşem bir insan. Yüksel Özel.

Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, sende yaşanan anlar.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmit Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Manisa il yolunun 3 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: 1990'lı yıllarda Hadi Hadi Meleğim şarkısını duyduğum zaman mesela Burak Kut'ta da aynı şeyi yaşamıştım. Burak Kut'un da böyle bir aurası vardı, bir imajı vardı. Dedim ki bu çocuk güzel yerlere gelecek. İlk çıktığı zaman hatırlıyorum Burak Kut'un. Bu isim için de aynı şeyi düşünmüştüm. Yani Hadi Hadi Meleğim'deki o tavırları, tarzı, duruşu, şarkı, ses. Ya demek ki bizim de daha henüz radyoculuğumuzun da başlarıydı ama bazı şeyleri öngörebiliyorduk demek ki. O da müzikte çok özel yerlere, çok güzel yerlere geldi. Ama o da az önce bahsettiğim Mahsun Kırmızıgül gibi sinema ve film sektörüne yöneldi. Ama orada da çok güzel yapıtlar

0: ortaya koydu. Konuğumuz Özcan Deniz.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Aygaz.

31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf

0: De planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Şimdiki konuğumuzun Türk pop müziğinde çok fazla şarkısı yok sevgili Kralcı, ama Yerine Sevemem bir klasik haline gelmiş özel şarkılardan bir tanesi, ama onu milyonlara tanıtan, milyonlara sevdiren çok önemli bir bestesi var sevgili Kralcılar. O da Kurtlar Vadisi ve o besteyle birlikte, ve şu anda eminim Kurtlar Vadisi deyince hepinizin aklına o nameler mutlaka geliyordur. Yani öyle bir müzik, öyle bir beste yapmış ki diziyi de alıp başka bir yere götürmüş. Hani eskiden biz bazı dizilerde son fragmanları bile izlerdik. Mesela Kara Şimşek bizim için sonuna kadar, dibine kadar giderdik. İşte Kurtlar Vadisi de aynı noktada. Yani orada hani isimler, yönetmenler, oyuncular, yapımcılar falan yazıyor ya, oralar bile izleniyordu. Bu da müzik sayesinde. Bunu yapan da büyük usta Gökhan Kırdar.

Evet, unutulmayanların bugün de sonuna geldik sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi babalarla, krallarla, efsanelerle programı nihayete erdirelim. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bu bayramda da hayata lezzet katan

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Yapı Kredi World'lüler

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir pazar akşamı en kral şarkılarla saat 22'ye kadar beraberiz. Babalar Resitali'nde Müslüm Baba'yla merhaba diyelim yayınımıza. Hoş geldiniz.

0: canım, ben derdime yanayım.
1: Bırak garson, bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık, gelmez artık, gelmez.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası, Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba sevgili kralcılar. İmparatorla devam ediyoruz. Alemin kralında Kezban'ın günlüğündeki müzik yolculuğumuza. Saat 22'ye kadar beraberiz. Bizi dünyanın dört bir yanında dinleyen sevgili kralcılarımıza, özellikle gurbette bize kulak verenlere gelsin.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: İki çok sevdiğimiz ses. Baha ve Tan Taşçı. Şahane bir düette yepyeni şarkılarında sevenlerine mükemmel bir müzik ziyafeti yapacaklar.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu ve çok sevdiğimiz Hakan Altun, Usta Çırak albümünden en sevdiğimiz şarkılardan biriyle sevenlerine bir müzik ziyafeti yapacaklar. Cengiz abinin bütün sevenlerine hediyem olsun. Aynı zamanda Hakan Altun'un sesine doyamayanlara da gelsin.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı.

0: İlaç Gibi Radyo Kral.
1: En sevdiğimiz sesler, en sevdiğimiz şarkılar Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde Sibel Can'ın hemen ardından yepyeni şarkısıyla Sinan Özen, Herkes Biliyor isimli şarkısını sevenleri için söyleyecek.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Bazı sanatçılar vardır, yerleri hiç dolmaz. Gittikleri yerde derin bir boşluk bırakırlar. İbrahim Erkal için de durum böyle. O hala kalbimizin en güzel yerinde, en güzel tahtında oturmaya devam ediyor. Unutulmaz şarkılarından biri, 20 yıl evvelden gelecek sevenleri için.

0: Herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

çıkıyorum artık hayatımdan. Kolay olmayacak onca yıl sonra. Kimsesiz, sensiz yaşamak. Yalnız yaşamak.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Biraz eskilerden, biraz yenilerden derken yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşıyoruz müzik yolculuğumuzda sevgili kralcılar. Ümit Besen'in hemen ardından unutulmaz şarkısıyla Gülden Karaböcek bizimle. Onu takiben de Ferdi Özbeğen bir Sezen Aksu şarkısıyla misafirimiz olacak. Sene 1987-86 o civarlarda dolaşıyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Esengül deyince aklımıza ilk gelen şarkılardan bir tanesiyle devam edelim sevgili kralcılar. Taht kurmuşsun kalbime yıllardır. Sevenler sevdiklerine bu şarkıyı armağan ederler. Hiç eskimedi, hiç etkisi azalmadı.

Atilla Kaya'dan bir Kibariye şarkısı dinlettim. Onun en sevdiğimiz şarkılarından birini Atilla Kaya'nın muhteşem yorumundan sevenlerine hediye ettim. Sırada Kibariye var. Kibariye'nin 1995 yılında okuduğu şahane şarkısı Sensiz Sabah Olmuyor bütün sevenleri için gelsin.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Finali şahane bir babalar listeliyle yapalım sevgili krallar. Açılışta yaptığımız gibi Ferdi abinin ardından Orhan Baba, finalde de Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım var.

0: Buluşmanın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Bugün de geldik programın finaline. Sevgili Kralcılar, Müslüm Baba'dan iki güzel unutulmaz şarkıyla veda ediyorum. Biri 1987, diğeri de 1985 yıllarından, dünyanın bambaşka olduğu, hayatın bugünkünden çok farklı olduğu dönemlerin, şarkıcıların daha doğal okudukları, kendi doğal sesleriyle henüz yapay zekanın, dijital dünyanın yeni yeni teknolojileri keşfetmediği zamanlardan gerçek duygular ve gerçek seslerle enstrüman ustalarının stüdyoya girip hücum kayıtlar yaptığı dönemlerden şahane bir şarkı. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

kilitledim kalbimi, al anahtarı. Giderken boynuna takıver de git. Kilitledim kalbimi,

0: İlaç gibi radyo.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin

Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübe gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

ama ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma gülüm.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Ve sana muhtacım.

0: Gönüllerin kralı, Kral FM.
1: Bu güzel şarkıyı benim can dostum, güzel insanım.

yaptığınız kadar. Çok sevmekten değil mi aşırı kıskançlıklar? Bitmez bizim aşkımız, bitse bütün sevdalar, kavgamız biter.

0: İlaç gibi radyo.
1: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutuyorum.